sonrasız olmak şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme, bırak da